0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: 11 yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da sevinmeyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman günaydınlar. Emre Mutlu Show başladı. Türkiye'nin en değişik show programındasın eğer sesimi duyuyorsan. Bence doğru yerdesin be. Herkese hayırlı sabahlar efendim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Güzel bir hafta ortası değil mi artık? Artık diyebiliriz yani haftanın ortası çarşambaya da hafta ortası demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Ben cumartesi pazarları da bu aralar biraz çalıştığım için karıştı ortalık. Ben de yemin ediyorum bilgisayardan güne bakıp söylüyorum yani o kadar. Kredi kartı ekstresi gelince bir daha.

hatırlıyorum tarihleri. Emniyet kemerini tak, Emre Mutlu Show başladı. Yavaş yavaş önce orta şeride, sonra sol şeride geçeceğiz. Gazlayacağız. Sularımızı içelim. Günaydın mesajlarınız gelmiş. Epey epey hepsini okuyacağım. Herkese hayırlı sabahlar. Günaydın.

0: Radyonun çalışanları ve çok kıymetli DJ'lerine kolaylıklar diliyorum demiş. Elazığ'dan saygı ve sevgiler. Ne kadar güzel Elazığlardan. Enerjin bazı frekansları rahatsız etse de onların sorunu sen enerjini kaybetme kaptan, günaydın demiş. Günaydın Mırıldak Nuri, bir şarkı mırıldanasım geldi demiş. Aşk adamıyım, olaylara aşk adamıyım, gün benim günüm. Aşk adamıyım diye öyle şeyler işte demiş. Anladım kardeşim, bir su iç. Bir yüzüne yüzüne su çal, kendine geleceksin. Günaydın gariban dostu demiş. Günaydın dostum. Vallahi mis gibi kahvaltı, hiç gariban mariban bize şimdi edebiyat parçalama. Günaydın Emre demiş. Bugün benim için haftanın son günü. Sonunda tatile gidiyorum. Çabuk sezon bitmeden. İyi tatiller. Nazar ettin uykuma dün haset şey demiş. Ne dedim ki ben dün, hatırlamıyorum bile. Gözümü kırpmadım tüm gece demiş. Sen de fenasın ya nazarcı. Hiç benim nazarım kimseye değmez valla. Gerçekten senin uykunla ilgili hiçbir düşüncem olmamıştır yani. Emin olabilirsin. Günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Emre Bey günaydınlar. Beyaz peynirli, domatesli, bol yumurtalı kahvaltıma eşlik etmek isterseniz yakınlayım ben demiş. Seyran Tepe tabelasını atmış. Arabasının yan koltuğuna da hazırladığı nevaleyi. Kemal Yıldız günaydınlar. Hayırlı sabahlar efendim. Firmanızın ismini veremiyorum ama bütün o tekstil firmasında çalışan dostlarımıza, bizi şu anda topluca dinleyen, fotoğraflarında gördüğüm herkese selamlar, hayırlı sabahlar. Neşeniz daim olsun. Günaydın küçük kurbağa demiş. Küçük kurbağa. Gece yatmadan bunları düşünüyor olanlar var mı acaba? Hani sabah ne acaba söylesem diye yani bir ilginç bir şey bulmam lazım falan. Şu anda bu anda çıkıyor olamaz. Sabah 7'ye 18 gece çıkamaz bu ya. Sularımızı içelim abi, sularımızı içelim, bağırır mısın demiş. Bağırıyorum, sularımızı içelim. Tatil bitti, geri döndük. Geri dönüşün en iyi yanı erken kalkıyoruz. Sinirlerimiz çok bozuluyor ama seni dinlemeye fırsatımız oluyor en azından demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Emre Bey günaydınlar, İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. İlker Akkiraz günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Trafiğin dakika dakika yoğunlaştığı saatlerde iyi ki kulağımızdasın. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Günaydın kardeşimin yayınlar demiş. Günaydın kırmızı balık demiş. Yeşil kurbağadan kırmızı balığa evrilen bir süreçte yaşamadım demem. Güzel bir sabaha beraber kucaklayacağız yine. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız efendim. Güzel güzel sularımızı içelim, sakin olalım, sakin olalım. Bizi dellendirmesine kimsenin izin vermeyelim. Dellenmek kelimesine de yıllardır çok gülerim, Allah affetsin. Abi şu verdiğim plakayı bir söyleyebilir misin? Eğer seni dinliyorsa sağa çeksin, bir şey konuşacağım demiş. Hayır, hayır.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Birisi bizim ana bilgisayarda 14 saatlik bir video açmış. 14 saatlik. Ve videonun 8.30. saatinde şu anda. Açtığı videoda şey, bir manzarada yağmur yağıyor, uyku videosu. Şimdi nane yemedi mi? Bizim internet kotasız diye mi acaba böyle, ya da hayırdır, bir şey mi deniyorlar? 2 dakika baktım, uykum geldi. Kim açmış olabilir burada 14 saat önce? Yani dün akşam 6'lara denk geliyor. 5.30 dün akşam, 5.30. Yalçın'ın programı 4'te bitiyor. Acaba yenge bu akşam eve gelmedi deyip bunu kovdu da. Buralarda mı uyumayı düşündü Yalçın anaca? Bu olayın failini bulmam lazım. Kim açtı bu videoyu? Yani 14 saatlik video... Pardon, bir dakika, yanlış söylüyorum. 21 saatmiş video. 14 saattir açıkmış video burada. Eskiden olsa var ya... 146'dan internete bağlandın mı? Bildin mi o dönemleri? 146'dan internete bağlanan var mı? Ya da o internet bağlantı sesini hatırlayan var mı? Bakayım, dur bakayım, o ses mi bu?

Eğer bu dönemde bağlansaydı, 14 saattir bu video akıyor olsaydı, size bir şey söyleyeyim, bize bir fatura gelirdi buradan Sarıyer'e ya da ne bileyim Sarıyer yakın olur. Buradan Gebze'ye kadar falan bir fatura böyle Seda Sayan'a gelen. Eskiden fakslar vardı ya 8 metre. Bravo, sene 96-97. O dönemlerin internet bağlantı sesidir bu. 146'dan bağlanmak gibi bir gaflette bulunmuştum ben de. Neden? Çünkü babam internetin şifresini değiştirmişti. Derslerime çalışmıyorum diye. Ben de 146 diye bir şey duydum arkadaşlarımdan. Sonra babam da duydu ay sonu fatura geleceği. Allah'ım sen akıl fikir. Adam iyi kafayı yemedi bizle ya.

146 pahalı olandı. Abonelik olmasa da bağlanıyordu demiş. Evet evet işte abonelik vardı. Babam şifreyi değiştirince ben de 146'dan bağlandım. Ve bu bir hafta 10 gün falan sürdü yani bu bağlantı. He, yani bağlanıp ne yapıyordun diye sorarsan. Yani işte 15-16 yaşlarında ne yapar insan herhalde. Okey mokey oynuyordum yani.

chat yapıyordum, chat. Günaydın, sen camiden çalınan ayakkabılarını iki gün sonra bulan adamsın, burnunu fırsın. İzlemiş videomu, teşekkür ederim. Dün MİT'e başvuru videosu çektim bir tane de. İzlememiş olanlar Emre Mutlu online hesabından izleyebilirler, Instagram'dan. Teşekkürler.

0: Ya tıkladığın resim bile 7 dakikada falan açılıyordu. Ben akşamdan 4 tane şarkı indirmeye çalışıyordum. Bilgisayarda not yazıyordum. Hani babam gelir odaya girerse bilgisayarı kapatmasın diye. Çünkü niye MP3 indiriyorum? Yarıda kalırsa cinnet geçiririm. 4 MP3'ü 12 saatte falan indiriyordu. Bağlantı hızını sen düşün. Tabii canım chat ya. Günaydın Emre'cim yazdı, tam okurken mesajı sildi ya. O mesajda silinecek ne buldun da acaba sevgili Elif, sildin onu? Doğuş uyan, sağ klik indir. Madonna Don't Cry For Me Argentina. Sağ klik indir.
1: O bir hayal, bir ümit hırsız.
0: Tabii tabii, Tarkan Kıl oldum abi. Sağ klik indir. 3 tane sabah anca, yani anca sabaha çıkar bunlar. Çok çektim elinden, çok aşk bana. Bir de bilgisayarın açık olduğunu anlamasın diye ben bilgisayarın alttaki kasanın düğmesinin üzerindeki o LED'in üzerine bant takmıştım. Işığı yandığı gözükmesin diye monitörü de kapatıyordum. Ama ne kadar anlayamaz, sadece böyle kapıyı açıp bakıp tık diye kapatırsa, ışık olmadığını görüp çıkarsa tam sorun yok, ama şöyle bir ses geliyordu bilgisayardan. Yemin ediyorum şu anki süpürgeler daha az ses çıkartıyor. Ne yapabilirsin ki yani? Tarkan kokulu şarkılar çal demiş. Bu bence yeterince Tarkan kokulu bir şarkıydı.

0: Abi 146 ya yaptığım borç yüzünden babam beni 2,5 ay hurdacıda çalıştırdı. Değdim peki 146'ya girdiğine? Ne sayfalara yine de sığdıramam. Ne yapsam olmuyor, koptu mu durmuyor. Evet, sene 96-97, herkes doğru seneyi tahmin ediyor. Tabii şimdi yanlış anlamayın ama genç kardeşlerimiz de var aramızda. Bunu bilenler artık bir ayağı çukurda. Ya öyle de demeyeyim de yani 40 plus diyelim biz. Günaydın diyorum, makyaj yapmaya gidiyorum demiş. Değerli bilgi için teşekkür ediyoruz. Aniden biri seni sorarsa makyajda derim ben, soran olursa bir anda. Günaydın abi, yerimizi aldık demiş, teşekkürler. Emre mutlu günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah kahvemiz ve sen harika gidiyorsun demiş. Benden bisküvi gibi bahsetmiş. Abi Filip'le kahveyle var ya, Emre acayip gidiyor, kıtır kıtır. Bir de koysak birkaç kadeh biraz olsak. İki kez yazdım, düzeltirken ondan sildim demiş. He peki, okey. Günaydın Kurbiş. Günaydınlar. Çok çektim elinden çok. Herkes bir şeyden bahsediyor ama. Dur bakalım dur. Emre abi doğru söyle, Flash TV'de Sarı Bıyık izledin mi demiş. İzlemez miyim ya? O adam büyülü, biliyorsunuz değil mi? Yani onun saçma sapan sahneleri kendi söylemi bu arada. Ben adamı küçümsemek, aşağılamak için söylemiyorum. Adam sinemacı ya da televizyoncu, bilmiyorum her neyse mesleği, çok iyi tanımıyorum ama kendisi bir yere katıldı, Beyaz Şov'a mı ne, dedi ki yani biz saçmaladığımız için bu kadar popüler olduk. Dünyada iki eliyle kendini boğmaya çalışan tek adamdı yani. Ne yokluk günleriydi demiş. Mirç falan vardı. Konuşuyorduk birileriyle de. Acaba demiş kimdir nedir belli değil demiş. Gerçekten biz ya milleti işte diyorduk ya bizim. Anlatayım mı bunu ya? Ya bizim Fethi abi vardı, marketçi. Adama neler ettik, Allah affetsin ya. Ben Binnur ismiyle günlerce Fethi abiyle konuştum ya. Onun ne kadar pislik bir herif olduğunu da anlamış ol. Yok. Öyle demeyeyim de yani ne kadar dıştan başka görünen, içinde başka birisinin olduğu. Vallahi adam yok normal yani, bir kadın erkek flörtünde ne konuşulabilirse onu konuştuk yani. Adamın şimdi Allah var, günahını almayayım de. Fakat dışarıdan çok ciddi, böyle biz ekmek arası salam kaşar yaptırtırdık böyle. Beyler bilirler, maç arasında gidersin. Halbuki bir apartman yanında evim var, çık ananın yaptığı yemeği ye yani, yok. 3 kuruş param varsa ya da sonrasında ödeyeceksen, Fethi abi bir salam kaşar yap be. Öyle ciddi ciddi tavırlarla, böyle değişik bir abimizdi. Çok çok böyle nasıl söyleyeyim size, sinirli bir adamdı ya. Burada top oynamayın, ileride oynayın falan. Ya biz bunu bir düşürdük elimize. Yani arkasından masasındaki artık küllüğünü alırken mi, temizlerken mi orayına, birisi görmüş hangi sayfada chat yaptığını, bana söyledi. Tabii ki karşı bilgisayara oturdum. Dedim ki SLM, ASL, PLS. O da ASLM dedi. 45 yaşında falandı, 35 yazdı önce. Ne iş yapıyorsunuz dedim, sigortacıyım dedi. Az önce zeytin tartıyordu ya, yemin ediyorum bak. Sizin isminiz ne dedi? Dedim ki Binnur. Ben de dedim 29 yaşındayım. Ben de fotomodelim dedim. Tabii ki o zamanlar resim gönderme falan öyle bir imkan yok yani. sadece çok zorlarsan nasibini telefon numarası alabiliyorsun. O da cep telefonu bazılarında var, bazılarında halen yok. Oldu mu Fethi abi bana aşık? Yarın 3 diyorum. 3'e çeyrek kala dükkanı kapatıyor bakkalı. Yandaki civanım internet kafeye geçiyor. Saati önceden verdiğim için en arka masalardan birine kuruluyorum ben, benden şüphelenmesin diye. Ya bundan nasıl zevk alırım ya, ne kadar psikopatça bir şey aslında. Ya resmen birinin duygularıyla oynuyorsun yani, ne kadar ayıp bir şey ya. Bak şu an kendime kızıyorum yani, yaptığım şeye baksana ya.
1: Burası İstanbul efendim.
2: İş stresin.
0: Ama işte o hiperaktiflik, o gençliğin verdiği o deli doluluk, saçmalık. Adamla konuşuyoruz işte. Bugün diyorum işte çiçekli eteğimi giydim diyorum. O da dedi ki saçlarındaki şampuan kokusu burnuma geldi diyor. Bir de yakın bir yerde oturduğumu söylüyorum iyice ümidi artsın diye. Şu an kendimi ihbar ediyorum, farkındayım yani. Yani yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu, hiçbir gence örnek olmaması gerektiğini. Ama eğleniyormuşuz bununla demek ki yani. Ah Fethi abi ah. Ama bekar da adam Allah için bak. Yetmedi. Yani evli barklı adamı yoldan çıkarmaya çalışmadım. Çıkarsa da kendi çıkar. Kendi bilir de. Aramızda. Ama böyle sinirli bir abiydi. Fakat oradaki o yumuşacık yüzünü görünce. Sonra mesela konuşma bittikten sonra o gidiyor. Ben hadi çıkmam lazım, babam geldi ya falan yapıyorum. Özelden konuşuyoruz tabii. Yo Fethi abi bunu biliyor. Fethi yaşıyorsa bulur artık seni diyorsun da gerçekten biliyor. Yıllar sonra itiraf ettik. Bak helallik de istedim yemin ediyorum ki. Yüzüne söylemeyeceğim, içimden ederim ya da etmem, bana bağlı dedi. Çünkü bu olay bir 15 gün sürdü ya. Türkiye'nin chat yapmak üzerine bir sistemle yeni tanıştığı dönemde insanlar oradan kendilerine eş arayabilirler. Yani bu normal, adam sapık falan değildi bunu. Kesinlikle yani bana karşı derken ben de şu anda bin nura dönüştüm yalnız. Yani o karşısındaki bin nur denilen benim fake hesabıma karşı arsız bir şey yaptığını hiç görmedim, hiç duymadım. Gerçekten adam ümit doluydu hep sadece. Peki nasıl ilişkiyi bitirdin? Tabii sorular gelmeye başlasın, anlatacağım. Bu başka videonun konusu. Aramızda uçurum. Fethi'nin kafasında çalan şarkı. Seven.

0: Fethi ile Bin Nur'un aşkını anlatmaya devam edeceğim. Finale kadar anlatacağım size. Ama yoklamayı yapmam lazım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasınlar. Şu kalabalığı bir görelim. Dizi yapılır dizi. Fethi ile Bin Nur'un aşkı.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Mesela en büyük Fethi abimizin en büyük, en böyle baba baba ne yalan söyledi dersen, araban var mı diye sordum. Yeni sattım dedi, halbuki hiç arabası yoktu yani Fethi abimizin. Bir de boyunu 1.85 dedi. O zamanlar böyle yalan söylemediğim şey, ya ya görüşme ihtimalim varsa biz yani 1.70 olduğunu göreceğiz. Niye 1.85 ki, adama kızıyorum yalan söylediği. Yalancının kralı benim, ben 1.000 nur muyum ya? Tabii günler günleri kovalıyor. Artık buluşalımlar falan başlamaya başladı yani Fethi'nin baskıları sayesinde. Bakırköy meydanda buluşalım. Şu gün buluşalım, bugün buluşalım. İkimiz için de ortak nokta olsun diyor. Ben Bakırköy'e yakın bir yerde oturduğumu söylemiştim. Ya çoğu insan bilmez şimdi, tam şeyini vermeyeyim ismini de. Versem de belki bilmeyebilir. Osmaniye, Bakırköy Osmaniye vardır. Orada oturuyorum dedim. O da bahçeli evlerde. Adamcağız da tam bir centilmen olarak Bakırköy meydanda buluşalım dedi. Şimdi yumurta kapıya dayandı, ne yapacaksın yani? Gidip ben meydanda Fethi abi merhaba ben sana şaka yaptım, meydan dayağı yerim yani. Telefonda konuşuyormuş ki, bir dakika bir dakika falan yazdım, ne oldu ya falan dedi. Şöyle bir 5-10 dakika cevap vermedim, ne oldu dedi. Dedim babam geldi şimdi içeriye dedim, şu anda ekranı okuyor dedim. Fethi'den ses yok. Karşımdaki masada, çaprazımdaki masada bir kalkması var oradan var ya. Ya neden korkuyorsun? Sapık değilsin, bir şey değilsin. Normal bir kadınla flört ediyorsun chat döneminde. Niye korktu, kaçtı? Babam şu anda ekranı okuyor diyorum. Ben nasıl onu yazabiliyorum? Bunu da düşünemedi adamcağız. Kıs kıs gülüyor bizim tayfa tabii. 4-5 kişi biliyor. Dedim bak sakın aranızda birisi ispiyonlarsa bütün büyü bozulur. Sonra Fethi abinin dükkana gittik. Surat var ya, çarşamba pazarı. Yani konuştuğun kızın babasına yakalandığını düşünerek. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Her gün saat 2 ile 3 arası aynı kanalda buluşup özelden sohbet ediyoruz ya. Ertesi gün gitti. Sonraki gün gitti. Hachiko gibi vardı ya, sahibi öldükten sonra 8 sene aynı durağa gitmiş. Ona Hachiko'ya benzetmiyorum. Hachiko'nun davranışından bahsediyorum. Adama neler yazdırdın acaba demiş. Ya şimdi tabii ufak tefek bir iki... Burada da şimdi her şeyde şimdi detaylı 15 gün diyorum şimdi. Yarım saatte anlattığım hikayeye bak. Yazdırdık biz de bir şeyler be he. İki yarımdan bir tamam olsa, sizi yalnız severken bir... Yemin ediyorum her gün yayın yap, her gün dinlerim demiş. Zaten her gün yayın yapıyorum. Hayatımda aldığım en garip mesajdı bu arada.

Ben kendime bir kahve alırken çok güzel şarkılar kulağınızda olacak. Hemen geliyorum birazdan. Hem de sabah mevzusuyla dönüyorum. Ayrılma lütfen.

0: Biraz da risk alarak sabah mevzunu başlatıyorum. Bakalım kimler katılacak. Hadi sormadın, mutlu muyum? Kimlerin yüreği yetecek? Kimler aslanlar gibi cevabını verecek? Ya sizi gazlamıyorum. Sonuçta müsait olanlar, yani eşiyle işe gitmeyenler, eşinin dinlemediğine emin olanlar ya da sevgilisinin. İsim vermeden okuyacağım. Bana attığın bu mesajı eski sevgilin okusaydı ne yazardın ona? Riskli bir şey, evet biliyorum, ama haftanın ortası çarşamba. Yarın cumartesi sayılır, yapacak bir şey yok. Bu sabah böyle. Kimse kusura bakmasın. Böyle de bir mevzuyu açmış bulunduk artık. Yapacak bir şey yok. Ağızdan çıktı laf bir kere. Farz et ki bu attığım mesajı eski sevgilin okuyor. Üstüme aldığım sorumluluğa bak. Bütün eski sevgililerine söyleyecekleri şeyi. Durup dururken ben okuyacağım. Oo. Farz et ki bana attığın bu mesajı eski sevgilini atıyorsun. 0544-886-1886. Eski sevgiline bir not yaz. Negatifini de pozitifini de bünyemde toplayacağım. Aldığım risk biraz fazla ama yapacak bir şey yok.
1: Sana öyle dargınım.
0: Çok eğlenceli olacak bu zaman. Sen milleti ipe mi çektireceksin arkadaş? Hocam yani gözü kesmeyen atmasın. Elbette eşiyle işe gidenler var. Sevgilisiyle beraber dinleyenler var. Gözü kesmeyen mesajı atmasın. Yani ben bir şey diyemem ama içinde söylemek istediğim bir şey varsa, farz et ki bu mesajı eski sevgiline atıyorsun. Hadi bakalım. İyi ki hayatımdan gitmişsin, karım ve çocuğumla çok mutluyum demiş. Eski sevgilim ve annesine grup vitaminden bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Elalarını, elalarını. Nokta nokta nokta. Gözü kesmeyen mi yoksa demiş. Evet, aynen öyle. Günaydın eksilmeyen sevgilim. Eksilmeyen mi? Adımı verebilirsin, sorun değil. İyi ki gittin ki eşimi buldum demiş. Ablam yine de vermeyeyim ben, ne olur ne olmaz. Arkadaşlar, benden naif mesajlar bekliyordum. Bu ne ya? Şu an şu WhatsApp'ı görmek için deliriyorsun değil mi? Çok zevkli. Ekme bulma dünyası. Bekarken sen beni aldattın, evlendin, karın da seni aldattı. Oh mu? Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah. Arkadaşlar bir saniye, Müge Anlı'yı çağırıyorum ben. Benim hakkım helaldir demiş. Peki bak, güzel şeyler de var. Konuya bak demiş, bilsek yanımıza bir büyüğümüzü alırdık. Büyüğümüzü. Büyük bir hataydın, doğru mu buldum, mutluyum demiş. Bunu okuyabilirim. Bunu okuyabilirim, bir dakika, bunu nasıl okuyacağım, bir dakika, bir saniye. Abi hangi eskisi, biraz liste kalabalık demiş. Vay benim playboyum vay. Vay koçum benim be. Sen kime istiyorsan ona yaz. Kime niyetlendiysen, isim vermene gerek yok zaten. Biz genelde hani mizah yapıyoruz burada. Makara yapıyoruz arkadaşlar. Son bir şarkı istiyorum demiş onun için. Burhan Çaçan'dan Kurşunlara Gir. Tövbe tövbe. Ben Ben kocamı bırakıp Bursa'ya, kocamı Bursa'da bırakıp tatile geldim. Adam orada kahroldu bensizlikten. Hmm, kahroldu, evet evet. Sen bir de ekse mesaj yaz diyorsun. Yazık, kocama üzülmesin daha fazla. O sırada var ya, eşi evde halay çekmiyor, zaman hiçbir şey bilmiyorum. Hanımlar böyle sanıyorsunuz da yapmayın ya. Kocanızı bırakıp gittiğinizde kısa süreliğine tabii ki, Allah ayırmasın, hiç kimse kahrolmaz arkadaşlar, unutmayın bunu. Lütfen yapmayın, kendinizi kandırmayın. Ama sen öyle bil Firuze, tamam. Kahrımdan ölüyor şu an. Allah korusun.
1: Jet Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güveni

0: içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili. TEM'de Ataşehir Kavacık yoğun seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Gelin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Mutlu Show devam ediyor.

Allah adı verdim, adımı okumayla başlamış. Anlaşıldı mesajın geri kalanı. Demiş ki eşim memleketi Giresun'a gitti. Her Allah'ın günü çok seviyorum, çok özledim, ayağı yapıyorum ama demiş. Keşke bir hafta daha kalsalar. Kafamı dinledim be abi demiş. Ya bazen öyle oluyor ya, bu sevmediğin anlamına gelmiyor. Kafa dinlemek iyidir. Gönül almak da iyidir. Bak mesela oradayken onun da gönlünü hoş ediyorsun. Keşke bir hafta daha gelmeseler diyor.

Günaydın demiş, eşler tatile gidince daha çok mutlu oluyorlar ama belli etmiyorlar demiş. Evet yani bir yandan da gönül kırmamak lazım. Özledim. Hı-hı. Çok özledim, çok. Yazıp yazıp sildim eski kocama mı yoksa eski sevgilime mi saydırsam bilemedim demiş. Eski sevgilime değil ama eski sevgilimin yeni sevgilisine bir notum var demiş. Allah belanı verdi. Bu da farklı bir bakış açısı yani, direkt eskisine değil de eskisinin yenisine. Nereden nereye sektiriyor bak. Eski sevgilim yok çünkü sevgilimle evlendim ve hala evliyim demiş. Pekala. İstanbul FM'e talep oluşturalım yetkililere demiş. Her gün dinlemek istiyoruz çünkü enerji veriyor. Cumartesi pazarda yayın yapmalısın. Tabii canım. Tabii tabii, cumartesi pazar. Tam gün. Burgercide çalışır gibi 12 saat falan böyle. Ben kendisiyle ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum demiş. EFT havale Allah'ına gerekiyorsa yaptım. Eski sevgilime söyleyebileceğim tek şey demiş. 450 bin TL'm haram olsun. 450 bin TL mi? 450 bin TL'm, TL'm haram olsun, anladım. Ciddi rakam, bunun haramı da ağırdır ha. 4500 lira ya da 45 bin lira, 450 bin TL ne yaptı? Eski sevgilin o şeydeki düğün gibi 5 milyon lirasını alıp kaçmışlar ya da mı Muğla'da? Cımbızlar da vereceğim onu bu sabah. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Ya böyle para işleri girince işler değişiyor sevgililer arasında ya. Hiç mızmızlanma diyor ki. Hiç mızmızlanma Emre, hafta sonunda 2 saat yayın yap demiş. Ne olacak, özlüyoruz seni. Ya Allah razı olsun, ben de sizi özlüyorum ama bu da can da. Can da yanmaz. Bu programa. 0544-886-1886 çok fazla mesaj var, hepsini okumaya gayret edeceğim. Bu radyoya yazdığın, yani bizim WhatsApp'ımıza yazdığın mesajı eski sevgilin duyuyor olsaydı ona ne iletmek isterdin? Dök eteğindeki taşı bakalım. Ne diyecekmişsin? Annem de ben de Allah'ından bul dedik, buldu demiş. Tabii okuyamadığım çok mesaj da vardır, tahmin edebiliyorsunuzdur. Herhangi bir şey yazmaya gerek yok ve değmez demiş. En iyisi yazma hakkımı bütün dinleyenlere selam göndermek olarak kullanayım. Üf. Üf. O kadar mı ya? Benden uzak olsun, Allah'a yakın. Peki.

Mesajları filtrelemek zorundayım. Tabii siz rahat olun yani, istediğiniz yazın, sorun yok. Ben okuyabileceklerimi okuyabiliyorum. İyi ki bana yanlış yapmışsın ki eşimle tanışıp evlenebilmişiz demiş. Allah mutlu mesut etsin.

üzülmüştüm, ne kadar aptalmışım. Eski ben olsaydım sayfa sayfa yazardım ama bir harf bile harcamama değecek insan değilmiş demiş. Pekala. Adam olsaydın hayatımda olurdun.

Motorlu taşıtlar vergisini ödemiş mi bunu sorardım. Bu şakayı biliyorum. Aracı varsa tabii ki ödemiştir. Cezası büyük yoksa. Eski eskide kaldı, 5 senedir evliyim, mutluyum, onu bırak da demiş. Beni stüdyoda ne zaman ağırlayacaksın? Sözüm vardı. En kısa zamanda. Sevgili Orhun. Mutsuzum demiştin, artık mutlu musun, evine mutlu demiş. Bu benim eski sevgilim değil, Emre San. Yani Latife yapmış.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı.
3: Tam da şimdi. İstanbul.

Vallahi çok güzel mesajlar da var. Yani şaşırdığım, yani hakikaten ağzımın açık kaldığı mesajlar da var. Hala çok seviyorum yazmış. Vay be. Parçaladın bizi be.

Kargon gelmiş, ne bu, anlamadım bu mesajı. Çok kaynatmayın, yarım saat yokum. Ya bir kulaklığı tak da. Devam et işin oradan. Niye yokmuşsun acaba?

0: Acaba biz boşanıyoruz ve ben onu çok seviyorum hala demiş. İşe geldiğim için yayını kapatmak zorunda kaldım. Efendim hayırlısı olsun. Boşanmak tabii ki iyi bir şey değil yani. En azından hani boşanmanın gerekli olduğunu hazırlayacak bir zemin oluştuysa hayatınızda, o psikolojik bir yıkım da olabiliyor. Yani hani ne kadar ister sev ister sevme, bazı alışkanlıklar oluyor vesaire, o birazcık kafa karıştırıcı bir durum. Ama severek ayrılmak tabii o işin başka boyutu. Demek ki başka gerekçeler varmış. Allah hakkınızı hayırlısını versin. Hepsinin yolu açık olsun, çok mutlu olsunlar. Hepsinin.
1: Abi sana hangi birini anlatsam o kadar çok ki.
0: Emre sana çok önemli bir şey soracağım. Hiç çarpışan arabaya bindin mi? Ya abi böyle bir DM olur mu ya? Dün bunu story'de paylaştım da. Abi sana ve herkese günaydınlar demiş. Söyleme şansım olsa eski sevgilime bana kazandırdığın tecrübeler için teşekkür ederim derdim. Sana kazandırdığı tecrübeler. Sevgili Koray yazmış. Zaten WhatsApp fotoğrafına da baktığımda gayet tecrübeli duruyorsun Koray. Tecrübeli Koray, selamlar.

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Ya bir hata yaptım. Nasıl yaptım bunu? İsmimi... Özür dilerim güldüğüm için. Pardon bir dakika. İsim okumayacağım dedin. İlk defa ismi söyledin. Hemen eşim aradı. Kim o senin mutsuz ettiğin diye demiş. İsim okumayacağım deyip adamın ismini okumuşuz ya. Bir dakika. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şaka. Ben yanlış okumuşum o isim. Tamam gülmemem lazım. Burada bir drama şahitlik etmeyi istemiyorum ama. Şöyle oldu. O mesaj. O mesaj değil. Hayır. Yengecim. O size onu bana yazdı o. Mutsuzum demiştin artık mutlu musun diye bana yazdı onu yani. Çok pardon şimdi pardon derken de adamın ismini bir daha vereceğim iyice. Gerçekten yani nasıl toparlayacağız şimdi bunu? Emre ne yapıyorsun aileyi dağıttın demiş. Hayır ya adı üstünde eski Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah. Çalayım mı bir triplere bak Allah Allah. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben düzeltiyorum onu işte şimdi. Direkt birinci ağızdan yani tekzip geçiyorum şu anda. O bir şey oldu. Karışıklık. Senin canın sağ olsun. En azından mahkemeye vermiyor tamam. Sen anlatmışsındır yenge. Ya alacağım bir tane çiçek akşam Allah Allah. Bak ben de bak vesile oldum işte. Emre Mutlu ile yuva yıkan şov demiş. Tövbe. Giden gideceği yeri ayarlamadan gitmez demiş. Bizden gittiyse gittiği yerde yeri güzelleştirsin demiş. Ben Fatma'yı seviyorum. En azından dur kendimi tutayım da bu abimizin ismini okumayayım. Fatma eksi mi eskisinden mi bahsediyor? Onun da eşi aramasın şimdi. Çok tatım be abi kafana takma demiş. Unutur bir saat sonra bak eşini tanıyor. Abi gondola bindin mi hiç demiş. Ya.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde.
1: Allah'ım sen bana sabır ver. Ha Fatma yanımda demiş. Selamlar yengemize.
3: Sizin o dandik bir yasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol yara aldığım kadar yara veririm. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırırım. Hako nasıl yazıyorsun parçaları. Bu ritim sallıyor.
1: Çok tatını okumasaydın iyiydi. Ay onu da okudum değil mi?
3: Saçmaladı size yetişmek için ne kadar alçalalım.
1: Ben iyice yüzüme gözüme ulaştım.
3: Allah Allah triplere bak Allah Allah.
4: Allah'ım

kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karışmam.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekinişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni açtım radyoyu, biraz gergin bir ortam var. Efendim, gergin bir ortam yok da şöyle bir durum var.

0: Bugün eski sevgiliye not yazıyor herkes. Ya da işte eski eşe, eski hayat arkadaşına. Buyursunlar eğer varsa bir mesaj niyetiniz. Bakalım siz ne kadar gerginsiniz ya da değilsiniz. Günaydın Emre o beyefendiye çok üzüldüm. Hani diyor ya 15 dakika sonra unutur. Kadınlar unutmaz, zamanını bekler demiş. Haydarinna rennanay. Haydarinna. Bu arada eşimin seni dinlediğini bilmiyordum. Sürpriz oldu vallahi. Ama kötü bir sürpriz oldu. Neyse, Emre Arzu'yu çok seviyor arkadaşlar. Ben yanlış bir mesajı Emre ile ilişkilendirdiğim için Arzu yengemiz Emre'nin gırtlağını sıktı durup dururken. Baba adı üstünde ne gerek var mesaja? Adı üstünde eski. Sanki hiç dişlerini sıkıp Allah belanı versin. Belki iyi bir şey söyleyeceksin, Allah Allah. Hayır bak, hala söylüyorsun derken biz şu anda arayı bulduk. Arzu Hanım da bizi dinliyormuş. Selamlar, saygılar. Bir yanlış anlaşın. Ya ben ne kadar boş boğaz bir adamım ya. Beyefendinin bir yanlışı var demiş. Bir saat sonra unutur demiş. Bir kadın hiçbir şey unutmaz. Ağzının tadı kaçmasın diye unutmuş gibi yapar. Dikkatli ol, mayına basma demişler. Sevgili Emre, hanımefendiler tarafından şu anda ciddi ve sert ve net bir dille uyarılıyorsun. Yengenin güler yüzüne bakma. Şimdi sen efendi gibi kredi kartını ver. Yengem gitsin alışverişini yapsın. Otursun yemeğini yesin, çayını kahvesini arkadaşlarıyla bir gezin, bir kafa dağıtsın. Ama gün gelecek öyle bir anda senden bu hesap sorulacak ki, sorulmasın diye biz uyardık. Yani uyardık derken biz yanlışı ben yaptım diye uyardım. Yani açıklama yaptım, öyle söyleyeyim. İyice. Gülerken göbeğinde güldü mü demiş. Tabii canım, yazlıkçı göbeği gibi böyle yukarı aşağı. Yemin ediyorum doğru dediler, unutmuyorlar abi demiş. Bak ağzı yananlar. Emre yeni evli galiba ya. Emre daha bilmiyor bu işleri. Çok tatını da mı okudum ben ya? Ay Allah ya. Emre Mutlu'yla boşanmaya doğru. Hayır ya. Gır gır yapıyoruz burada, Allah Allah. Tövbe, Allah kimseye ayırmasın. Sevenler ayrılmasın ya. Şurada isim vermeyeceğiz deyip isim verdik. O da yanlış isim verdik yani. Tecrübeliyim aslında demiş. Kredi kartı onda zaten. O zaman tamam, bir şey olmaz. Tatlı canımdan öte. Eve gitsin paralarla yere büyük harflerle affet yazsın. Benim yüzümden ama, değil mi? Emre, IBAN versene bana. Bu vicdan azabıyla ben kendimi çok iyi hissetmiyorum yani. Sana en azından bir 300-400 lira yollayayım, benden o kadar çalışır. Onların hepsini 20'lik yaptır. Affet ancak o yani 400 lirayla öyle çıkar. Başka türlü yüzlükten çıkmaz. Sadece A harfi yapabilirsin benim yollayacağım parayla. Sen kafaya taktın, bugün birinin evine ateş düşecek demiş. Abi dur, yuva dağıtacaksın. Ya hemen sizde var ya. Emre senin için söylüyorlar. Benim adım Emre ama sen dinleyen Emre. Diyorlar ki Emre sen şimdi nane yemedin mi? Adam attığı atacağı mesajı. Sabah konusunda katıldığına katılacağına pişman oldu ya. Yaktık adamı sabah sabah ya. Abi hatırlamıyorum, 14 yılı geçmiş hanımla, 2012'den beri beraberiz, karımı çok seviyorum demiş. Bak. Evet. Abi Selcan'ı çok sevdiğimi söyler misin demiş, radyoyu dinliyor şu anda. Beyler, Emre'nin başına gelenler başınıza gelmesin diye bakıyorum, çok önlemli. Herkes inanılmaz önlemler almaya başladı. Cumartesiye kadar düzeltirler abi demiş. Ne alaka cumartesi ya? Hafta sonu diye mi? Kafamdan ne geçiyor anlamadım ama. Kuzenim yazmış desin gitsin demiş. Yok zaten o yazmamış, ben açıkladım. Ben başka bir ismini vermek istemeyen bir dinleyicinin. Emre ile fitne show. Fitne fesat show. Abi yemin ediyorum sülalemizi birbirine katan yengem gibisin demiş. Hayır ya.
1: Radyonun sesini sakın kısma.
2: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Sana güven olmayacağını anladı herkes. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Sülaleyi birbirine karıştıran yengeye nasıl benzetirsin beni? Ne alakam var benim ayol?

0: kime?
1: Mikser Emre. Bu tip konularda asla sana bir daha mesaj atmam demiş. Az kalsın benim ismimi de okuyordun. Nasıl az kalsın? Baş harfini söylediğimde sonra durdun mu? Sana zehirli mantı yedirmeli demiş. Emre ile Fitne Fücur Show mu? Başladınız var ya, ben artık tamam, artık program bitene kadar var ya.

Abi ismimi okuma demiş. Bak baştan tamam, bak artık temkinli gidiyorum. Fitne Fesatlığın kitabını yazmış. Önde koşanı, bayrak sallayanı, seher alamdan betersin demiş.

Adam sabah sabah yuva yıktı diyor. Ne yuva yıkması, adamla bir problemimiz yok ya. Emre uzun süre salonda yatacak demiş. Arkadaşlar konu öyle değil, ayıp ediyorsunuz şu anda. Yani vallahi bak iyice... Fesat abim günaydın yazmış. Fesat mı? Şunlar yakışıyor mu size ya? Bana söylediğiniz laflara bak ya sabah sabah. Al işte bak. Ya yapay zekayla yılanlarla bana şey yapmış ya. Emre Mutlu'yla yılan şov.

Orhan benim servisteki yolcularımdan biri demiş. Aa, Emre yazmış. Orhan. He, bu Orhan mı? O yüzden mi para istiyor benden? Senin adamın bu. Oh be, bir tane çıktı sonunda. Ben seni tutuyorum Emre demiş. İşte benim... hanımefendiymiş, pardon. İşte benim adamım diye bağıracaktım. Yes, o teşekkürler. Bak, beni tutan çıktı bir tane. Kapa çeneni yılan yazmış. Daha neler ya. İyi ki kadın doğmamışsın Emre yazmış. Allah Allah. Senin gibi radyocu düşman başına mı? Başladınız, tamam işte bak, bir şey ben biliyorum, bir yerden bir patlak verdik mi biz o havayı söndürene kadar kesinlikle yani. Vah başıma gelenler, vah vah vah vah. Emre'yi hak etmişti.

0: Evlere ateşler düştü, ocaklar söndü senin yüzünden. Senin gibi radyocu olmaz olsun. Bir aile dramı yaşattım ve herkes bunu canlı yayında izledi demiş. Dinledi demek istemiş. Hadi adam boşta bulundu, sen o koltukta boşuna mı maaş alıyorsun? Nasıl okusun adamın adını? Geldi. Adaletin yargıcı geldi. Akşam herkes eşiyle sevgilisiyle kavga edecek. Şakalarınıza gülüyorum, duruma gülmüyorum. Ne oldu, herkes sana yükleniyor demiş. Ben de yükleneceğim. Konu ne? Ben de yükleneceğim. Ya tamam işte abi, yani böyle millet affetmez. Yeter ki yüklenilecek bir şey olsun. Dur sen de yüklen. Abi gerçekten soruyorum, vicdanen mutlu musun demiş. Allah'ım bu başıma gelenler nedir benim? Ya o adam, o, bak o mesajı yazan o değil, bak sinirlerim bozuldu, ciddi söylüyorum. O şekilde değil yani, ben adamın adını soyadını vermeyeceğim deyip verdim ama o mesaj o, yani... Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, saat başı hemen geliyorum. Siz de sallayın bana bol bol, Allah razı olsun.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Merter, Topkapı. Aksiyonda Çağlayan, Haliç, Topkapı, Şirinevler aralıklarla etkili. TEM'de Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Çağlayan, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Kozyatağı, TEM'de Ataşehir, Ümraniye yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

Benim adımı okumayın demiş. Bir dost, bir avukat hanımefendi boşanmak isterse bana ulaşabilir. Ekmeğin nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Şaka şaka demiş. Adınızı okumadım. Şaka olduğunu anladık tabii ki. Geliyor pratik, kafama lala çarpsam. Kaşa da ganit, sana geliyor komik. Ama bana kajik. Sakın hafta sonu yayın yapma, ben yoğun oluyorum. Dinleyemem, gebertirim. Geliyor pratik, kafama lala. Dinleyemediğin için niye gebertiyorsun anlamadım ki. Geliyor komik ama bana kajik. Kusur yok artık içimde gamik. Sen bir yuvayı yıktıysan o yuvanın zaten yıkılası vardır. Temelleri sağlam değildir, sorun sende değil. Yani sen kimsin ki? Allah'ım kimsenin yuvasına zeval vermesin. Kolay işler değil. Şimdi birazcık gazlanalım mı? Hala trafikte olanlar var mı? Kesin var. Bile bakma inanırım. Yalan yalan yalan. Kime sorsam şu... Şaşırdın mı? Hayır tabii ki, çünkü trafik şu anda tam cıncıklı trafik saati. Günaydın Emre Mutlu demiş. Uyumayı seviyorum ama bu yaz çok uyudum demiş. Yine geç uyanan ben demiş. Zar. Allah herkese nasip etsin bu saatte uyanmayı ya. Şimdi sesi biraz açıyorsun hadi. İmkanı olanlar sallıyorlar. Ne sallarlarsa. Atıyorum mendil. Atıyorum ellerini kollarını, atıyorum kafalarını. Rakası. Rakas geldi meydane. Al bastı ak gerdane. Cımbızlara geçeceğiz ama 0544-886-1886. Benim şu anda senin attığın mesajı okuduğumda eski sevgilinin bunu dinlediğini varsayarsan ne yazardın? Sorumuz bu. İstersen yaz. Gözün kesiyorsa yapıştır gelsin.

0: Ayhan Taştekin yazmış, salladık abi demiş. Anladım Ayhan'cığım. Zaten salladı yaştık. Eski eşimden iyi ki ayrılmışım yıllar önce demiş. Mesajı buymuş herhalde. Narsist. Bir empat olarak demiş. Narsist mağduru olarak dünyanın en büyük sınavısın. Derdim demek istemiş ama ben mesajı çok anlayamadım. Narsizm kısmını anladım. Olabilir. İyi yayınlar demiş, teşekkürler dostum. Çok klasik olacak ama giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir demiş. Yemişim eskisini demiş. Yemişim. Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor demiş. Belki de dinliyordur. İsmimi de verebilirsin demiş. Gerek yok ya. Dinliyor minniyorsa deminki gibi yani. Ortalık karışmasın. What happens in Istanbul? FM stays in Istanbul FM. Ama anlamıyoruz ki İngilizce. Anlayamazsın Emre Mutlu. Narsist mağdur olman gerekiyor. Emre Mutlu siz mutsuz şov. Dünya varmış be derdim demiş. Dünya varmış be. Vay be. Ya çoğu mesaj yani tabii ki şimdi. Yani şöyle istatistiksel olarak baktığımda sadece %10 kadarı, %15'i kadarı Allah mutlu mesut etsin, Allah batın açık etsin, hakkım helaldir diyenler. Geri kalanların tamamı çemkirme üzerine yani. Eski sevgilime sözüm. Kavak gibi boyum var, kuş kadar aklım var. Nazın tribini anan çeksin yavrum. Entarisi dımdım yar mı?
1: Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi...
0: Narsist olan da anlayamaz.

bunu okusam mı? Nasıl? Bir dakika. Eksime sesleniyorum. Küçüktün küçücüktün her şeyinle. Yani kalbinden, sevgisinden, aşkından bahsediyor küçüktün küçücük. Bu bir dakika, bir dakika, bu bir... Niçin dünyayı yakarım bir bilsen, bir sövmeyi, bir... Evet, küçük bir sevgi beslemiş demek ki adamcağız yani. Adamcağız diyorum, yanlış anlamayın, kendisinin tarafında değilim zaten, kendisi küçük küçük yani. Elis Hanım yazmış bunu. İsmi verebilirsin dediği için söylüyorum. Küçüktün küçüktün her şeyinle mi? Adamın sevgisi küçükmüş, Allah Allah, ne gülüyorsunuz ya, bütün WhatsApp karıştı şimdi. Ay yandık valla. Küçük bir sevgisi olduğu için de hanımefendi kendisine her şeyinle dediği, kalbin küçük, belki kendisi minyon tipli, sevgisi küçük, ilgisi küçük, küçük yani, küçücük.

0: Emre abi Kobra Murat'ı tanıyor musun demiş. Geliyorum şimdi.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Türkiye'nin 5 modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin 5 modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Emre abi ben seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum kardeşim benim. Teşekkür ederim, eksik olma. Çok kıymetli mesajlar. Şöyle bir trafiğe bakalım. %49 İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda. Garip olan şey şu. Galiba millet son bir tur tatile gitti. Dün de anormal bir şekilde trafik boştu. Şaşırdım yani. Ben şaşırdım. Gerçekten garip geldi bana. Şuraya bak. Boş yol garip geliyor ya. Ama D100 Pendik Tersane Kavşağı'nda Kaynarca yönünde sol şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Trafik yoğunlaşmaya başlamış. Orada bir de Riva yolu Beykoz'da. Kavacık yönü, eyvah Beykoz, eyvah. O tarafta işim var diye söylüyorum. Sol şerit trafik kazası hasarlı ve maalesef bir şerit orada da trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. İnşallah can kaybının olmadığı bir kazadır bu. Şimdi bazılarımız ev sahibi, bazılarımız efendime söyleyeyim kiracı. Herkes maddi durumuna göre, herkes ya da kendi isteğine göre, bazısının maddi durumu çok olduğu halde ben eve yatırım yapmam deyip başka şeylere yatırım yapıp kirada oturmayı tercih edebiliyor. Bu herkesin kendi bileceği bir şey ama milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren bir balkon detayı gündem olmuş. Apartmanlarda günlük hayatın sıradan bir parçası olarak görülen bazı davranışlar var biliyorsunuz. İşte komşular arasındaki bazı anlaşmazlıklara yol açan, hatta hukuki süreçlere kadar iş evrilebiliyor. Bunlardan biri de balkonunuza çamaşır asmak. Yargıtay'dan çıkan son karara göre tek bir şikayet bile ağır cezalar almanıza sebep olabiliyormuş balkona çamaşır astığınız için. Yani Türkiye'de özellikle İstanbul ve Marmara bölgesi en yoğun nüfusun olduğu yerlerden birisi ama evlerin bir parçası olarak görülüyor. Balkon, yani oturuyorsun bazen, işte ne bileyim, balkonda biz küçükken piknik yapardık. İşte ne bileyim, annemiz ip gererlerdi o tellerin arasına, işte oraya çamaşır asarlardı vesaire vesaire. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında binanın dış görünüşünü etkileyen bazı uygulamalar apartman sakinleri arasında hukuki problemlere yol açıyor. Özellikle balkon demirlerinin dışına taşacak şekilde çamaşır asılması tartışma konusu olabiliyor. Eğer bir şikayet gelirse mahkeme aleyhinize karar verebiliyormuş efendim. Öncesinde yapılan uyarının ardından mahkeme kararına rağmen uygulamanın sürdürülmesi ise problemi büyütebiliyor. Su damlatma ve kokuda sorun çıkartabiliyormuş bu. Uzmanlardan da balkon uyarısı gelmiş.
2: Dinlemekten keyif aldığın
1: insanlara
2: tüm şarkılar burada. Burası
1: komşuluk uyuşmazlığı olarak değerlendirilebilen bu konuda hem binanın dış görünüşü hem diğer komşuları rahatsız edebilecek su damlatma, koku, rutubet gibi şikayetler aldığınızda önce bir uyarı alıyorsunuz. Emniyetten mahkeme kararıyla, arkasından da para cezasına çevrilebiliyormuş bu. Yani 1000 yıldır bir şey yok da şimdi mi başladı bu? Sanki İstanbul çok güzel görünüyormuş gibi dışarıdan bakınca, bir de sitenin güzel gözükmesine bakacaklar. Bilemem tabii problemin ne olduğu. Şimdi alt kattaki insanın balkonuna şıpır şıpır su damlatıyorsan, orası da ya temiz insan kendini Başak Burcu'yum ben, temizlik hastasıyım falan diyen bir komşunuz varsa sizi şikayet etme hakkına sahip ve Yargıtay'dan böyle bir karar çıkmış, emsal karar taşıyormuş. Enteresan değil mi? Yine bir kolpa bir haberimiz var. Cımbızların zaten amacı bu biliyorsunuz. Biz yani böyle garip şeyleri bulup çıkartıp cımbız saatinde size bunları aktarıyoruz. Velev ki şöyle demiş. 1960 yılında yayımlanan bir araştırmada dünyanın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulunulmuş. 3 bilim insanı, yani 3 kolpacı medeniyetin kritik bir noktaya ulaşabileceğini savunup bunun için Kasım ayını işaret etmiş. Yani bu yılın 2026'nın Kasım ayını. Herkes bir kıyamet tahmininde bulunuyor. Science dergisi 1960'ta Illinois Üniversitesi'nde, Chicago'nun eyaletlerinden bir tanesi işte Illinois Üniversitesi'nde, Heinz von Forster, Patricia M. Ve Lawrence Amiot Batı medeniyetindeki nüfus artışını bir makaleyle kaleme almış. Ve demişler ki dünya için kıyamet günü hesaplanan kritik tarih 13 Kasım 2026. O tarihten bu tarihe dünya nüfusu 3 milyardan 8.3 milyara çıkmış. 1960'tan bu yana 5 milyar kişi mi artmışız biz ya? Bunlar da üçü bir araya gelmiş. İşte Baba Vanga gibi ya arkadaşlar. Kimsenin inancını sorgulayamam, herkese saygım var. Kim neye inanıyorsa inansın, bana ne, ben kendi bacağımdan asılacağım. Ama benim inancıma göre yani Cenab-ı Allah'ın söylediği şey şu: gaybı Allah bilir. O yüzden yani böyle bir tane oradan bir tane zıp çıktı çıkıp yok kıyamet şu zamanda kopacak, tarih şu olacak bu olacak. Sen kendi kıyametini biliyor musun? Yarına çıkacağını biliyor musun? Yani maksat işte 2000'de kıyamet kopuyordu, hatırlıyorsunuz. 2012'de kıyamet filmini yaptılar ya Hollywood'da, 400 milyon dolar para harcayıp 2012 kıyamet filmi çektiler. Güzel sinema düşmeyi. Film şu anda hala filmizle.tr.x.cz'ye kanalından izleyebilirsin yani. Nedense kıyamet hep Amerika'dan başlıyor. Yani ben hiç... Özgürlük anıtı sular altında kalıyor her seferinde yani. Senaryo hep aynı, hiç değişmez. Emre, senin bacaktan asılmanı hayal ettim de demiş. Ama hayal edecek başka bir şey bulamadım ya. Yani. O nasıl bir fantezi? Benim bacaktan asılmamı hayal etmiş. Aile derin ama kul kaderin yaşar bende seni. 13'ünde atlatırsak Emre'ciğim önümüz açık demiş. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Aa hakikaten Illinois'da Chicago'ya bağlı. Vallahi bak bu da Chicago Üniversitesi sayılır. 13'ünü atlatırsak önümüz açık diyor Chicago.

0: reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

da bunu demeyelim demiş. Bu öngörü bildiğimiz kıyamet değildir. İnsan sayısının artması, ekolojik dengenin bozulması gibi. Kıyamet gününe inanmıyorum. Cenneti de cehennemi de bu dünyada yaşıyoruz zaten demiş. Sabah sabah iyi edebiyat yaptım. Bilim adamlarıyla çalışıyorum. Laf söyletmem, bilim adamlarıyla çalışıyorsun. Bilim adamlarıyla için NASA'da falan mı? TÜBİTAK'ta mısınız? Elbette bilim adamlarıyla çalışıyorsunuzdur ama. Şimdi bilim adamı var, bilim adamı var. Yıllardır radyolardaki bütün programlarımda söyledim. Bir de İsviçreli bilim adamları var. Sadece şampuanla ve diş macunuyla uğraşıyor. Covid zamanı neredeydi bunlar be? Dünya kırıldı, 5 milyon insan öldü. 7 etkili diş macununu araştıracaklarına Covid'i bulsalardı bunlar nasıl bilim adamı? Özür diliyorum, bir de bundan dolayı linçlemeyelim. Bilim insanı. Adamlık bir sıfattır. Hanımefendilerle ilgili bunu söyleyince de mesela ben anneme de adamsın derim. Adam başka bir şey yani, hani bu erkek anlamında değil ki. Sultan gibi düşün. Sultanım dediğin zaman karşındaki kadın mı erkek mi anlayamıyorsun ya. Hanımefendi, hanımefendi. Bilim adamlarıyla çalışıyorsunuz ama kendilerine söyleyin lütfen. Öngörünün adını kıyamet koyamayız. 1960 diyorum, siz daha o zamanlar portakalda. Burada biraz dinleyenimin gönlünü okşamam lazım. Yaşını tam bilmiyorum ama 1960'ta tahmin ediyorum. Doğmamıştı bence. Resminden gördüğüm kadarıyla. Bugün ikinci skandala imza atmadan Yeso'ymuş ha. Yeso. Sevgili Yeso. 1960'ta sen yoktun. Senin çalıştığın bilim adamları, şimdiki bilim adamları başka, onlar. Sen şu anda Z kuşağı bilim adamlarıyla çalışıyorsun. Adamlık karakter meselesi, cinsiyet değil demiş. Sana helal olsun be. Covid deme, yedik aşıları doz doz, ne olacak sonumuz göreceğiz vallahi. İşte o yüzden ben de bundan bahsediyorum. Yani şeftalili vücut losyonu yapacağınıza bilim adamları, İsviçreli bilim adamları, bütün reklamlarda biliyorsunuz yani. İsviçreli bilim adamlarının tercihi.

Çamaşır ihbar attı mı demiş. Karşı apartmanın resmini atmış. Herkes çamaşır asmış. Hadi şikayet etsene bir göreyim. Apartmanın ben esbabını anladım. Bir şikayet edersen var ya seni ne yaparlar biliyor musun? Yusuf'muş. Fotoğrafı atan dostumuzun adı. Hayda. O aşılar pıhtılara döndü maalesef. Resmi bir kanıtımız yok. Resmi bir şey söyleyemeyiz ama... Yani maalesef erken ölümlerin ve kalp krizlerinin çoğalmasının bir sebebi olmalı. İlişkilendirildiği yerde burası birazcık havada kalıyor ama... Arka arkaya. Bir de biz medyatik olanları biliyoruz. Bir de medyatik olmayanlar var. Hiç bilinmeyen, hiç duyulmayan, hiç basında yer almayan. Yani çok fazla genç ölüm var. Maalesef ki maalesef. Ah maalesef. Birisi ünlüyse evet haber oluyor, haberi yapılmıyor ama. Anadolu'da, Güneydoğu'da, efendim Trakya'da, Karadeniz'de bir sürü genç ölüm gerçekleşmeye devam ediyor. Kalp krizi oranları bilmem kaç katına çıkmış. Bilmem kaç dememdeki şey kabalık olarak algılamayın. Tam rakamı bilmediğim için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bak babamı da bu yüzden kaybettik demiş. Allah gani gani rahmet eylesin.

Elbette ki son şarkımı senin için seçtim. Elbette ki son şarkım sana. Sadece senin için çalacağım bunu. Bütün şarkılarımı ben seçiyorum biliyorsunuz. Yalçın Alaca bizim müzik direktörümüz olduğu halde sabahları benim yayınımla alakalı herhangi bir müzik listesi hazırlamıyor. Ben kendim seçip kendim diziyorum tek tek. Son şarkım sana gelecek. Bakalım son şarkım sana ne hissettirecek? Uzun zamandır duymayı özlediğim bir şarkı olduğunu düşünüyorum yine. Her sabahki veda bu şekilde biliyorsun. Kime? Sana sana. Son şarkı çalmaya başladığı anda şarkıyı bilenlerden bir tane emoji istiyorum. Bilmeyenler atmasın, problem yok. Yoklama gibi düşünme bunu. Şarkıyı bilen çok az kişi çıkacak. Sanmıyorum çok fazla insanın bileceğini. Çok az kişi çıkacak ama çıkanlar da hakikaten iyi bilenler olacak. Emre Mutlu Show'un bu sabahta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama şarkı bitene kadar buradayım. Şarkıyı sizinle beraber dinleyeceğim ve gözüm ekranda yani WhatsApp'ta olacak. Şarkıyı bilenlerden bir tane emoji istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Bütün yaptığım bu. 3 saattir vır vır vır başınızın etini yedim. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Ben yapacak daha iyi bir işin ya da bir engelin yoksa, manin yoksa lütfen burada bizimle ol. Bizim tayfa çok değişik. Sizi çok seviyorum. Şarkım sadece ve sadece 10 saniye sonra başlıyor. Eğer şarkıyı biliyorsan bir tane emoji atmayı çok görme bize. Seni çok seviyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kal.

Sana demiştim şarkı bitene kadar buradayım diye. Gözüm WhatsApp'ta, WhatsApp'ta kıyamet kopuyor. Hepiniz biliyormuşsunuz. Hoşçakalın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, aksiyonda Çağlayan, Haliç, Topkapı, Şirinevler aralıklarla etkili. TEM'de Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Çağlayan, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Kozyatağı, TEM'de Ataşehir, Ümraniye yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
0: Reklam. Daha fazlasını dinlemek istediğiniz

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Altın.net.
1: Hafta içi 14-16 arası
0: İstanbul FM'de. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler.
4: En güncel haberler.
3: istanbulfm.com.tr.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
6: en güncel haberler
5: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

sevgili dinleyiciler, size bir soru sorarak bugün başlamak istiyorum. Aslında galiba ben her gün size soru sorarak mı başlıyorum bu yalçın.net'e bilemiyorum. Yani bunu biraz incelemem gerekiyor. Ama çok ciddi söylüyorum. Bir soracağım, ondan sonra nedenini de ilerleyen dakikalarda size söylerim. Sizinle paylaşırım. Bugün şu anda İstanbul FM'i dinleyip de doğum günü olan bugün dinleyicimiz var mı? Bugün olan dinleyicimiz var mı? Çok ciddi soruyorum ya. Gerçekten. Çünkü bununla alakalı bir araştırma var, bir istatistik var sevgili dinleyiciler. Yani ya da bugün doğuracak olan dinleyicimiz... Ay Allah. Ya da bugün doğan bebek var mı? İnga, inga diye. Şimdi her zaman sorarak başlıyorsun diye. Bak, Ayşe'ye bak ya. Hemen de yazdı vallahi ha. Sevgili dinleyiciler, çok ciddi söylüyorum. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz varsa yazsınlar. Evet, bugün benim doğum günüm, ama kafadan atmayın lütfen. Sizin samimiyetinize güvenerek soruyorum bunu. Yani ne bileyim, benim gibi Mayıs'ta doğmuşsunuzdur da gelip de bugün hani benim de bir kutlasın diye 9 Eylül yazmayın lütfen. İlerleyen dakikalarda bunun detayını size aktaracağım, paylaşacağım. Neden bunu sordum diye. O yüzden varsa bugün aramızda doğum günü olan yazsın. Hem kutlarız. Vallahi hem eğleniriz böyle kendi aramızda. Şahane olur. Şimdi bugün tabii ki bir de 9 Eylül'ün önemi ki İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü bugün. Ege'nin incisi İzmir'e, İzmirlilere ve tüm ülkemize tabii ki nasıl kutlu olsun diyelim. Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı bugün. 9 Eylül'de çok önemli bir tarih, bu yüzden bir kez daha alkışlayalım.

Şahane, şahane. Çarşamba günündeyiz. 9 Eylül çarşamba günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. Güzel şarkılar var, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Beraberliğimizin ikinci saatinde de her çarşamba yaptığımız gibi bugün de sinemaya göndereceğim.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
0: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Çarşamba günündeyiz. İstanbul FM'de yalçın.net tabii ki devam ediyor. Gelen mesajlarınız var. Çok teşekkürler. Bu arada yani bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz de yazıyor. Güzel, güzel. Tamam, yazın. Yani bugün aramızda doğum gününü kutlayanlar varsa, bugün doğmuş olanlar varsa 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Tabii ki hem mesajlarınızı gönderebilirsiniz hem de doğum günüm bugün Yalçın diye yazabilirsiniz. Bunu neden sorduğumu ilerleyen dakikalarda zaten sizinle paylaşacağım. O yüzden sorduğumu söyleyeceğim. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu arada tabii ki bu numara size ikinci saatte daha çok yararlı olacak, gerekli olacak. Neden? Çünkü ikinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. Aynen. İstediğiniz filmi istediğiniz seansta izleyebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Bununla alakalı detayları ikinci saatte vereceğim. Hiç merak etmeyin. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Ya şimdi tamam, hani doğum günüyle alakalı mesajlar geldi ama bu kadar da duygusal atmayın ya sevgili dinleyiciler. Ama üzülüyorum. Bugün benim yaş günüm Yalçın abi, güzel bir Murat Boz veya Tarkan şarkısı istesem olur mu diye yazmış Gülşen. Kimse yaş günümü hatırlamadı annem dışında. Ya bir şey söyleyeceğim Gülşenci, valla bu kadar üzülmene de gerek yok. Kimi zaman insan kendi doğum gününü bile hatırlamıyor, unutuyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yakın çevredense, hani bir kankin değilse, bir akraban değilse, kardeşin, ne bileyim kendi kanından değilse, evet maalesef doğum gününü hatırlamıyor. Kimse kimsenin doğum gününü hatırlamıyor. Eğer ki birisi sizin doğum gününüzü kutluyorsa bunun sebebi Facebook'tur. Vallahi. Ya Allah'tan hatırlatıyor. Facebook'a. Şimdi mesela her gün ben Facebook'a girerim. Orada çok fazla bir paylaşımım yok ama en azından şöyle yapıyorum. Acaba bugün hangi arkadaşımın doğum günü? Ona ben bir bakayım. Ona göre bir kutlama mesajı göndereyim şeklinde. Gülşen'cim söz. Bir Murat Boz ya da Tarkan şarkısı bugün senin doğum günün, doğum günün için çalacağım. Hiç merak etme. Doğum gününde kutlu olsun. Aa ben diye yazmış dinleyicimiz. 9 Eylül 1997. Aa o zaman doğum günün kutlu olsun. Nisa gönderdi. Şahane. Ayşe diyor zaten işte her zaman sorarak başlıyorsun Yalçın programa diyor. Benim bir doğum günüm yok, acaba ne soracaksın diye. Sordum işte. Bugün doğum günü olan var mı aramızda diye. Neyse mesajları okumaya devam edeceğiz. Bakacağız onlara. Detayları vereceğim ama gelin bir günün şarkısını dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

akımına eşimle katıldık diye yazdı, fotoğraflı gönderdi. Aa, çok da güzel çıkmışsınız. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Dur bir dakika, orada bir bakkal yazıyor. Bakkalın duvarında ne yazıyor? Dostluk, sevgi, komşuluk her şeydir yazıyor. Vay vay vay vay. Vallahi güzel çıkmışsınız. Şahane. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Aysel burada. Hoş geldin Yalçın. İyi yayınlar diliyorum diye de yazdı gönderdi. Sen de hoş geldin. Bugün benim doğum günüm demiş Hasan. Hasan Yavuz. Neyse yaşını söylemeyelim. Hasan, senin de doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Vallahi güzel. Şimdi hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. Doğum günü olaylarına hiç girmesek, her gün birinin doğum günü aramaktan, yazmaktan, hediye almaktan vay halime diyor. Bugün de Çanakkale'de kuzenimin doğum günü. Sabah sabah mesaj yazdım. Güzel tarafı benim bir önceki ayda doğum günümdü. Pazar günü bize kardeşim geldi. Bana sürpriz yapmış. Pasta ve kocaman kalp balon almış. Maytaplar falan. Maytap geçilmiş yani. Pasta tamam. Kocaman balon, kalp balon tamam. Ne oldu? Hediye nerede? Sen de mesela ne yazmışsın? Mesaj atmışsın doğum günü kutlu olsun diye. Var mı bir hediye, gönderdin mi? O da yok. Ucuza kaçmış bu sefer. Peki. İkinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğim demiştim. Hala tabii ki göndereceğiz. Hiç merak etmeyin.

0: Yalçın Bey hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi diyor Zerrin Baş. Ben neredeydim Zerrin? Ben hep buradaydım. Peki. Zerrin istiyor ki 7-24 falan böyle hani Emre Mutlu'nun yayını haricinde diğer saatler. Zerrin çok teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi yavaş yavaş bu saati bitiriyoruz. Biraz önce de söylemiştim zaten. İkinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz diye. İstediğiniz filmi istediğiniz seansta seyredebileceksiniz. Bunun detaylarını daha fazla şekilde ikinci saatte vereceğim. Şimdi Yalçın ne oluyor 9 Eylül'le alakalı? Hala bir şey de paylaşmadın bizimle diye de yazanlar da var. Onu ikinci saatte paylaşalım. Yani gelen mesajları okuduk ilk saatte. Doğum günlerini okuduk. Doğum günlerinizi kutladık. Yani şimdi ikinci saatte hem sinema bileti kazandıralım hem de bu 9 Eylül'le alakalı neden sordum bugün doğum günü olanlar var mı diye onunla alakalı paylaşımı da ikinci saatte gerçekleştirelim sizinle. Peki şimdi bu saati 90'lardan tabii ki yani net söylemek gerekirse 1994 yılından Yeşim Salkım şarkısıyla kapatacağız. Bilginiz olsun. Yeni saate de Ersan Üner'le Derya Uğur'un beraber söyledikleri Kesin Bilgi şarkısıyla yeni saatin açılışını gerçekleştireceğiz. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

20 yıllık veri incelenmiş sevgili dinleyiciler. 20 yıllık veri. 1994 ile 2014 yılları arasında 20 yıllık bir doğum istatistikleri mercek altına alınmış. Bakın bu yani daha yeni gündeme geliyor. Ve bu mercek altına alınan yıllarda o 20 yıl içerisinde incelemeye göre yılın en yoğun 10 doğum gününden biri 9 Eylül'e denk geliyor. Heh, işte bu yüzden sordum size bugün doğum günü olan var mı aramızda diye. Çok ciddi söylüyorum. Bakın incelemeye göre yılın en yoğun 10 doğum gününden 9'u Eylül ayına denk geliyor. Ve zirvede günde ortalama 12.344 doğumla da 9 Eylül var. Abi bunu hesaplıyor musunuz? Denk mi getiriyorsunuz? Ne oluyor bilmiyorum. Yani bu 20 yıllık veride en fazla 9 Eylül'de doğum var. Hemen ardından sırasıyla 12 Eylül, 17 Eylül ve 19 Eylül tarihleri de geliyor. Bütün herkes Eylül'de doğuruyor. O şekilde. İlk 10 sıraya giren mesela tek Eylül dışı tarih ise 7 Temmuz olarak dikkat çekmiş. Temmuz'da doğum günü olan var mı aramızda bilmiyorum. Özellikle 7 Temmuz'da. Sevgili dinleyiciler, o yüzden bugün sordum size 9 Eylül doğum günü olan var mı aramızda diye. Çünkü bu 20 yıllık veride öyle bir araştırıyorlar ki, öyle bir bakıyorlar ki mercek altına alıyorlar ve gerçekten en yoğun doğum 9 Eylül'de. Yani bilmiyorum bundan sonrası için. Hani bir kardeş falan filan varsa aklınızda, çocuğa hadi bir 9 Eylül falan diyorsanız ona göre bence bir hesaplama yapın. Vallahi billahi 9 Eylül, 12 Eylül, 17 Eylül ve 19 Eylül en çok doğum tarihi olan, doğum günü olan o 20 yıllık veride bu tarihler çıkıyor. Hay Allah, enteresan ama neyse. Aa, var demiş Yunus, diyor ki ben 7 Temmuz'da doğdum diyor. Vay be Yunus. Helal olsun. Yeni saate hoş geldiniz. Birazdan kazanma zamanı başlayacak.

kelimesi ya. Bir taneye zor bakıyoruz. Ona da zor bakıyoruz. İkincisi kafa yedirsin herhalde diye. Ya niye kızıyorsunuz bana? Tamam yapmayın. Yani sanki ben dedim de yaptınız siz de. Ay Allah ya. Peki Tülay, teşekkürler. Şimdi diyor ki kızım 24 Eylül çünkü doğum günü dileğim bir kızım olmasıydı. Aralık'ta dileğimi diledim. Eylül'de doğdu. Üstelik de doktorlar çocuğun olamaz dediler dedi bana diyor dinleyicimiz. Ama ben de doktorlara inat iki tane doğurdum vallahi. Şahane, Allah bağışlasın. Peki. Eylül'de doğum yapanlar Aralık Ocak gibi gebe kalanlar diyor. Büyük nenem derdi ki hava soğuk, yorgan gibi sarılıp yatıyoruz. Ha, anlaşıldı. Peki. Vallahi enteresan ya. Neyse, bu doğum günü bahsini kapatalım dostum artık. Şimdi birazdan tabii ki sizler için kazanma saati başlayacak demiştik. Şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz sevgili dinleyiciler. Biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Orada istediğiniz filmi istediğiniz seansta izleyebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Ama şunu söylemem lazım. Bir hafta içerisinde bunu yapıyorsunuz. Mesela bugün kazandınız. Bir hafta sonra ayın kaçıysa şu anda hesaplayamayacağım. O bir hafta içerisinde istediğiniz bir gün gidiyorsunuz. İstediğiniz seansta istediğiniz filmi izleyebiliyorsunuz. Peki bu filme, bu sinemaya iki tane bilet nasıl kazanacaksınız? Detaylar birazdan. İstanbul efendim.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

Anını başlatalım sevgili dinleyiciler. Şansı iki dinleyicimize sinema bileti kazandıracağız demiştik ya, biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Yani bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da Mecidiyeköy'de eski Galatasaray stadı, yani Ali Sami Yen stadının olduğu yer burası. Detayları zaten WhatsApp üzerinden sevgili Sema sizlerle iletişime geçerek söyleyecek. Ama ben buradan bir kere söyleyeyim. Şimdi bu bir hafta süre içerisinde, bir hafta içerisinde istediğiniz gün, istediğiniz filme, istediğiniz seansa gidebiliyorsunuz. Bunun seçimini yapmanız gerekiyor ve Sema'ya bildirmeniz gerekiyor WhatsApp'tan. O zaten size soracak. Ama bu şimdi bileti nasıl kazanacaksınız? Bunu söyleyeyim. Tabii bir soru soracağız. Soru tarih sorusu bugün. Çok basit. Kopya çekersiniz, problem yok. Tarih sorusu. Soruyu sormadan önce şunu hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan katılıyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra sorunun cevabını yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'a kadar vaktiniz var. Tamam, soruyu soracağım. Soru çok basit. Çok güncel bir soru sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Eylül ya, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bunu soruyorum. Bilen yazsın. Bugün 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Biliyorsanız yazın. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra yanına cevabı yazın ve bana gönderin. 15.40'a kadar vaktiniz var. Herkese bol şanslar.

Vallahi yalnız bugünkü yalçın.net'i komple bir 9 Eylül'e bağladım galiba ben. Vallahi güzel. Şimdi mesajlar geliyor. Şimdi açılmadı tabii ki mesajların hepsi. 15.40'da açılacak ya sistem tarafından. Şöyle bazen yüzeysel olarak görüyorum. Bazı rakam hataları var. Bilginiz olsun. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa onların için de söyleyeceğim. Sinemaya gönderiyoruz. Sinema bileti kazandırıyoruz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine, sevgili dinleyiciler. Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Mecidiyeköy'de eski Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu yer. Zaten detaylar WhatsApp'tan verilecek size. Siz kazanmaya bakın. Bir hafta içerisinde, bakın bir haftalık bir süreniz var. Bu bir hafta içerisinde istediğiniz gün, istediğiniz filmi, istediğiniz seansta seyredebileceksiniz. Bunun için de bu bileti kazanmanız gerekiyor. Bir tarih sorusu sordum bugün. Soru tarih. Genelde spor üzerine soruyorum. Herkes bilsin diye, ama bugün de zaten bu tarih konusu herkesin bileceği bir soru diye düşünüyorum. Bugün 9 Eylül demiştik. İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün. Ama kaçıncı yıl dönümü, bunu soruyorum. Biliyorsanız şunu yapacaksınız. Adınızı, soyadınızı yanına cevabı yazarak 0544 886 1886'ya göndereceksiniz. Bu kadar basit. 0544 886 1886 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü diye sorduk. 15.40'a kadar da vaktiniz var. 15.40'ta sistem çalışacak. Şanslı iki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim ve detayları da sevgili Sema WhatsApp'tan size aktaracak. Herkese kolay gelsin. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak?

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
3: En güncel haberler.
2: İstanbulfm.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: tamam.
1: Valla rakamları işte düzeltip tekrar gönderenler de vardı. Çok güzel oldu. Tamam, yani yanlış cevap kalmadı. En azından onu seviniyorum. Ona seviniyorum. Ve sistem 15.40'da çalıştı. Bütün mesajları açtı. Şanslı iki ismi belirledi. Çok teşekkürler hepinize. Sevgili dinleyiciler. Evet, doğru yanıt 104. yıl olacaktı. Harikuladesiniz. Valla detay veren bile var. Dur, nerede? Şurada mıydı? Detay. Aa, detayı da bulamadık, iyi mi? Vardı ya. Gördüm ya. Peki. Şimdi çok teşekkürler hepinize. Doğru yanıt verenler arasında sistem 2 ismi belirledi ve ekranın tam ortasına kondurdu. O iki isim, hemen söylüyorum, Hasan Yavuz ve Suna Karaçar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir dakika. Aa, Hasan'a da bugün için doğum günü hediyesi oldu vallahi, ha, sinema bileti. Hasan, doğum günün kutlu olsun. İki sinema bileti bizden. Hasan Yavuz ve Suna Karaçar bugünün şanslı isimleri. Tabii ki gün içerisinde ya da yarın sevgili Sema sizlerle WhatsApp'tan tabii ki iletişime geçecek, bilginiz olsun. Bir hafta içerisinde istediğiniz gün, istediğiniz filme, istediğiniz seansta gidebiliyorsunuz demiştik. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir kez daha teşekkürler. Bugün benim oğlumun doğum günü. Kendisi Antalya Havalimanı'nda çalışıyor. 22 yaşına girdi. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Efe Yağız ismi diye gönderdi Ebru. Doğum günü kutlu olsun.

dinleyiciler, ama veda etmeden önce hatırlatalım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi bu akşam aynı zamanda Galatasaraylı dinleyicilerimiz de var tabii ki aramızda. Bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi maçı var Sporting Lisbon'la. Saat 22'de Galatasaray'a da Sporting karşısında başarılar diliyoruz. Her zaman söylüyorum ya, yarın inşallah Galatasaray'ın galibiyetini ya da bir şekilde puan almasını konuşuruz diye de düşünüyorum. Başarılar bir kez daha Galatasaray. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yani keyifleneceğiz yine. Çünkü yalçın.net bunu size vaat ediyor. Keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz, özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız. Bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan mutlaka takip edin. Takip etmeyenler varsa Instagram'da özellikle aktif durumdayız dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, bazen çözüm daha çok çabalamak değildir. Bazen de bırakmaktır. Mutlu günler Türkiye.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Emre Mutlu Show.
2: Hafta içi 7-10 arası
1: İstanbul FM'de.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Halit Zincirlikuyu etkili aksiyonla Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspresi Res bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. Kavacık Ataşehir yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Halit Zincirlikuyu etkili aksiyonla Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspresi Res bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. Kavacık Ataşehir yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Anadolu FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü oldukça yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir, aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyran Tepe ise çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'sa çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.